ey evina dili min, roniya çavê min. Min biriya tekinle, kes kuş soru zera min.

hamuru çalma. Bakın ya dedi la işaret edesin. Az düşüme dedi desim acelin. Cüme desim acorin. Ne dişi elleri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açımını cem yandacı idi. Türkiye mi diye kefendir abi çabı gül abis mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerdemde reçu da kondurayan tabi çartıl ya bilin misal aşka faizli bir vermir atar atıydır. Bazı bir adı fırı kemin evesi ehvabi dina barış gül ya. Mesel kadar kavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ehkab kab geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. Mücid ve terezü terez bağırak ve diyar şanına hiyalu hamakin rüke vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Rasu be rabina bay kurbay şer kurbay da bir çe burası me tegmine azir şumun cem yan gazi acem me diye kapın zira ve çapın diye porkeşi nav kandile gerdan zira panani doktora ki devlet ecve da te çanta ki destana kut ya hiyal o

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbuke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabıgice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbukute peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sizi. Bela kadar hafif çay koş bu kirli de çöke. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicibini başta Reberya başta Bidin derbaskirini Vallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te.

Namuse, şerefe, resene şengal. Namuse, peşeroje, jiyane kurdistan. Ey gecu kurtinme, ey lavanin kurdistan.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gelin. Bekev ne vedon zeda, o an dozat da bernedin. Zilan, eri zilan.

Eren Azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, alem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, alem harap.

0: Rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar misterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
0: lan?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kule plaza kapı kapıca iki akı sisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kule mangi.
2: La bela kirli rani ma harcay. Kalesi uy gaho gaho.
1: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhugha, şuf şlon

Ez girtiye jiberunahiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e serifiraja Jibu bir anina şehidi me